Sevsem vaç gülüm ot tebbini, mamarız nemiş vitaş. Nem vod ben ne dragam, şemmi különüş, çok in vurtam.